Bunlar falan yazarın sivri bir şekilde bir tarafı adı dünyanın cilin. Bana bu da da cilin ayı. Ama bir de ayı. Adı dünyanın cilin de ayı. İtlaç yazarın sivri bir şekilde bir tarafı.

0: Bilmiyorum, düşünmeyi de denemek lazım. Ama ben de ne yapıyorum? Ben de ne yapıyorum? Ama ne yapıyorum? Ama ne yapıyorum? Ama ne yapıyorum? Ama ne yapıyorum? Ama ne yapıyorum? Misal al ara yani misal ne yapıyorum? Misal ne yapıyorum? Ya karın babasının eski
1: Okey.
0: avrupa işi. Burada söyleyeyim. Bu kadar hatta bir soru. Bu kadar hatta bir soru. Bu kadar hatta bir soru. Bu kadar hatta bir soru. Bu kadar hatta bir soru.

Evet anne. Öyle bir şey değil. İki bin dolar falan geldi mi abi? Bir tane. Tamam mı? Fotoğrafı çekildiğim ana ana bir tanem bir tanem de kadar. Bu anlatmak için geldim. Ben fiyat falan geldi mi abi? Bir hangi bir tanesinin ne olabilir? Nasıl bir tanesinin ne olabilir? Mesela abone

0: Bak, yüzüstü tabaka. Bir sana bir dikeni bağlı. Bir de bağlı bir dikeni kuma da oranını avurum. Dikeni yani kuanlı. Kutluya sa okudu dikeni gitu para ozağını bir dikeni dikeni. Yılda nakuma sey kamaka. Tabi daha sey kamaka adayın kutluya kamaka. Nakuma kamaka adayın kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya kutluya ina kuma ne kuma tsarorin da nan wasu da fatan Allah ta baki.
1: To bari mu tsaya wannan sako na ganin murya ne sai zai bi.
2: Assalamu
1: alaikum. Wannan bai kamar makon da ya gabata mun dauke bari mu ji da wannan sako.
3: Ya ma'ana sa